0: bırakmam. Her alanda ve her konuda seni kocaman öpüyorum. İyi ki varsın.
1: Radyo Lotte Weimar.